0: Emre, Emre, Bodis.
1: Emre bıraktı. Ustane
0: bu. Aynen Emre. Ustane. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Muska. Muska. Muska. Best FM.